0: sabahleyin o seyahat. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne bütün makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
1: Allah'ım yapma! Yapma!